Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metru onun da spil. Ben yazdırı olayım sınıf. Kemi firin, hırlık firin, sıfil.